Bizim dilimiz Azerbaycan dilidir. Biz Azerbaycanlıyız. Respublikamız Azerbaycandır. Ancak dilçilik elmi nokteyi nazardan Azerbaycan dili dünyada mevcut olan Türk dilli diller grubuna dahil olan dildir. Azerbaycan dilinin menşei Türk diller kökünden gelir. Ama Türk dilli diller grubu dünyada çok büyüktür. Geçmişte Sovyetler İttifakı'nın arazisinde 23 dil var. Arasının müstakil adı var ama hamısı Türk diller grubuna mensuptur. Bunlardan biri de Azerbaycan dilidir.

güllası, hansı bir terörçü güllası seni hayattan götürürse, benim gözümle, benim evlatlarımla müstakil Azerbaycan'ın yaşaması yok.

Kaç değersen kaçaram, uç değersen uçaram. Köş desen bu dünyanın, o başına köçerem. Ay gözüm.

sevinç yok, güse getirdi. Neyimiz vardısa onu yitirdi. İller bir anda bile bitirdi. O günden

dik, yalanı düz söze dayar eyledik. Karanı ah renge boya beyledik. O günde, o anda hiç olmayaydı. O günde, o anda, o anda, o günde hiç olmayaydı. Bir payız akşam benim talimde hiç olmayaydı. O günde, o anda, o anda, o günde hiç olmayaydı. Bir payız akşamın

sezonu, yaz olur keyifçim, az olur çok olur. Şöhreti hoş sözü, söhbeti gezir eli onun şanı. Be be ne güzel suyu var bizim.

Körpü. Senden ayrı yaşasam, bağrımın başı ağlar. Azerbaycan torpağı.

Altısı bir namert güllası, altısı bir terörcü güllası. Beni hayattan götürerse, benim gözüm de, benim evlatlarım da, müstakil Azerbaycan'ın yaşaması yolunda kurban olmaya hazır.

çektiğim şekli verim yadigar. Bakanda görsünler bir yanda bahar, bir yanda dağların zirvesinde kar, bir yanda dereden kalkan duman, çen. Koy hamı bilsin ki susalıyam ben. Tarda dillendireyim rastı, mahuru, zümzüme eyleyim sigahı, suru. Yada düşsün bülbül, rəşid, xan, həmən. Qoy hamı bilsin ki, susalıyam mən.